veda kedim seri bir cuva diyaran Uze bi serkela dili Xudem jurbun bisaj xemanu

evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriya tekirli, kes kuş soru deramın.

Yasını diyesin, hoş diyesin, vali çemani kan yapışın da kali kali. Zahari zahari ciddi gümek gümek yeteri ziteri tvami mağure çama. Bakın ya dedi la bişare dedi, saat kuşum edeli dersim acili, cüme dersim acorim. Nadis yerleri bir sene reklam rüzgün yeke kurmaca, yeke aceme yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandacı yedi Türk'e mi diye ki ben zirabı çabı gülle biz mi teyli çapın vereyece porkeşe nam kandile. Gelden de recu de kondurayım tabi çartil yapın mı sen aşka faizli bir ömür atarı teyidir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Bu sen kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekilin yana ki Muhammed ibn Terzeyli hakimi. Şemli edi arabi haluka teyidi geldin ey khabkab geber guhara le kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin. Mücid ve terezü terez bağırı rakot yavşamına hiyalı hımakin rıge vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del ahlele arabe misurası bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasım eteye gümine azizi şümini cemiyan gazi idacem emdiye kapındır ağa çöpüldü eyle porkeşin nav kandile gerden zırı.

Ez girtiye jiberna hiye u azadiye me Ez arama dile dayika me Ez Hüseyin'e serifiraza Jibu bir anina şehidim

0: Franchement, pour rouge. Bon, on donne.
1: Babadan
2: önce müstahmişlerim.
1: Rabo! Oğlin oldu!
2: Ne?
1: Oğlin oldu!

0: rouge, l'encre rouge. Mon Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Yasını diyesin, hoş diyesin, o abi çamanı kan yapışın da kalı kalı. Zahri zahri ciddi ki meki meki tere di tere bami bavuru çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin, az kuşum edin desin, az yedin cüme desin, az yorin. Ne dişi elleri bir sene reklam rüzgün, yeke kurmaca, yeke acıma, yeke. Allah'ın sonrası bir açımın ucum yakacı idi Türkiye mi diye kefen zirahı çabı gül abris mi teyli çapıl bir ece porke jana kandile. Gerden de reçok da kondurayan tabi çartil yapıldı mı sen aşka faizli bir femur atarıp derdir bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi böyle bir şekilin yanağı Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemre de Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuhara le kerem kim geliye bağın okun o çıkavurun. Mücid ve terezü terez bağırı rakot yapşamına hiyalı hımakin rüke vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del ahlele arabe misurası bir rabine abbaye kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasime tegimine aziz şümini cem yankacıyı da acemem diye kapın zirafe çöpün zirafe porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umare kader de kul atavle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o besmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hap salimi tamam ezi heyeskiri abdali lider imana bavetleme gel o besmin emre de sehvali dina ve resul ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami şahane gildi megul ya nâve vahmedi lider zeyde hakim işemle zarabi leykerim kim. Le arabey nizam misil ve terezü terez bağır akut kimsemi da hiyal ve ismin yanı derdi kulbu hiyal ve cehdi kımme vay del ah vay del del vay del.
1: Ben kuramayı istedim.

فنانی گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلی هده کوایی لبتنی که فنانی کاخته در سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های قول زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim derne teşekkür ederim. Ah te, ya veli te, ya veli te. La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Aziz ve şübün yetu seyir bir kemal kırabı tu dene kapı de hayat dünya koşamam. Azizi derdiyle kurabı beycun teyni kundu meşvini kavadımırın bebeycun teyni adı şüştü meşvini bebeycun teyni Şefenkirin bebeycun teyni şeremi dana bir tavanı şedida bebeycun teyni Tüdeyne hudu meşvini damıştır daranı darbesta bebeycun teyni Bire kısım bebeycun teyni beremi dana kabrı kabristani bebeycun teyni Danime kabrı reşu tarih bebeycun teyni Suala akırna kırda bebeycun teyni Terkina meleda bebeycun teyni Tisar çalı makasana dikirin bebeycun teyni Bıçta komida dikirin bir yakında çarda çalı Bu karı bu keyli harçalı da bezir kadirin Bu iso ya kaçalı

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

0: Ama zemrin bir beyazın tehli ya da şüştün bir beyazın tehli kefakirin bir beyazın tehli serim edane ve savanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstın bir beyazın tehli danime kabru kabristani bir beyazın tehli danime kabru reşu tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha sardı kirin bir beyazın tehli pişta hamdada kirin beyazı kiza çağırdı sali bu karu bu khenli Her sali daha berdil kadir emi uçtu azal kasar miskini harami meyre kharab rabu berdil izalim eysar Her sali emi tamam mezevdu tekatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehliyam bir yaka ben zira ve Çağab ve kirli bismi tehli çapil direyce porke cenab kandile gazene zira ve şeyde ayeli Gidiye gel o ve ismi ye hafkuniye mesel muhalep ve tehebu tecbuna rami şahane ki dani asekir berfeyenli Tussir bi keysale hafşale mi tamam vazir rami şahane gezi tadı khazim qalbi gari miskini harami meri kharabda dil gavri etu nahili Ay ama khayi
1: Hafşale mi tamam ve hafkuniye mesel muhalep ve tehebu tehebu asli jibuna rami şahane ki kir berdeyli Ey gidiye ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey حفظ سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

Yasemin diye Yasemin hoştu Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir tere bir tere bami mamur içama Bakın ya dedi la bir şaret dedi sağ kuşuma dedi dersim aciliz cümme dersim acorim Nedi şeyleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmaca yeke acemme yeke Allah Resulü'nün sıbir açımın ucum yandaşı da Türkiye mi diye ki ben zirahı çabı gül hafız mı teyli çapıl bireyce porkeşe nakın ile. Gerden de racu da kondurayım tabi çartıyla bildim mi sen aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gül ya. Mesela kula tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuharam leye kerem kim geli hevan okun o çıkavurin. Mesut ve teriz teriz bağırır akvat yavşamın akıya alıkı makin rıkı vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del Akhlele arabe misur rasmi rabine abbaye kurul baye şer kurul baye garbi çöpür rasmi teyek mine Aziz şümin ucem yankacı yed acem emdiye kapın zira ve çöpün zireyce porkeşin nav kandile gerden zire Fenani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o besmin ya ferid ibrabim şemine kalı kalı cehet ulema leme. Hak salimi tamam ezi heşkülü abdali lider imanı bavi etseme gel o besmin ya mine de sehvavi dina ve resul ya. Bu sefada tavan dedi ki mramişana gildi meygulü ya.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuy sur zera min.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir reberti u gele xoran

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon donne.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Elyeke de aşk yekbet aşıkan yek yar bes Kıble de yekbet kuluban dilberek dildar bes Min dibenda zülfeke dilda bedeste pir aşk Lewd aşkı da kubest ihramu yek zünnar bes Tarhu tarzı buna zünnaru çelipa yek biyek لوم الزن